0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Bir ortak geçmişimiz var.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
3: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Sabahların efendisi, günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
4: Günaydın
1: Kerem.
4: Günaydın Kerem.
5: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Kerem.
4: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
3: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. İyi haftalar milletim. Güzel bir sabah diliyorum. Radyo Enerji'nin sabah şovunu sunmaya geldim. Adım Sabahların Efendisi. Haftanın ilk günü, her sabah zaten geliyorum bu yayını sunmaya. Size düşen paysa hayatımda hiç kimsenin yapmadığı şeyi yapmak. Değerimi bilmek. Evet, isterseniz dinlemeyin, bir daha adımı da anmayın ama değerimi bilin. Çünkü ispat edemem ama yemin edebilirim ki bir değerim var millet. Ben her zaman şu eski şekilde düşünürüm. 20, 30, 40'lı yaşlar hayatta bir dönüm noktası. Değişim rüzgarlarının estiği, kendimizden yeni bir kendimiz yarattığımız dönemler diye düşünürdüm. Artık öyle düşünmüyorum millet. Artık her günün bir noktası, günüm dönüm noktası olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ben. Çünkü hayatımla ilgili yeni kararlar alamıyorum. Her gün limona zam geliyor. Mesela ya planlarımı uygulayamıyorum millet. Bu yüzden gün gün değiştirebilirsiniz. Yeni bir kendiniz yaratabilirsiniz limonun fiyatlarına bakarak kendinizden. Onu söylüyorum. Komik olan ne biliyor musunuz? Limon örneğini verdim ama limon sevmem bile ben. Ekşi ekşi. Niye o öyle sıktınız? Her şey ekşi ekşi oluyor ya. Tadını kaybediyor. Ekşi bir şey oluyor ya. Mesela işkembe, kelle paça çorbası içenlere bakıyorum. Sirke, sarımsak, pul biber, karabiber. Abicim o zaman sıradan herhangi bir çorba verelim. Aynı tat olacak. Aynı tat olacak. Sirkeli, sarımsaklı, acılı bir şey. Ya bağırsağın tadını sevmiyorsan içme kardeş. Allah Allah ya. Hayvanı zaten kestik, doğradık. Yerken biraz saygımız olsun ya. Ay kuzu çok kokuyor. Ya kuzu senin için nelere katlandı biliyor musun sen ya? Pirzol olarak doğmadığını biliyorsun değil mi arkadaşım o hayvanı sen? Yani küşleme ağaçta yetişmiyor millet. İşte bu sebeplerden dolayı aynı şekilde bundan sonra değerimi bilmeyen hiç kimsenin hayatında yeri yok arkadaşlar. Bu da benim son kararım millet. Evet. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mesela bugün yeni maaşımı söylüyorum. Ya bakın benim ederim ayda 350 bin lira. Verdiler vermediler. Ölene kadar eski çoraplarım ve donlarımı kaynatıp çorba yapıp içeceğim tamam mı? Sefil bir hayat yaşamaya hazırım. Ya ne demek tadı kötü olur? Sarımsak, sirke, pul biber, karabiber ve kimyo ekledikten sonra. Ya ben neyi fark ettim biliyor musunuz millet? Kıymet bilmeyen insanların sadece şımarık insanlar olduğunu fark ettim. Her zaman, her koşulda yanındakilerin ihtiyaçlarını görmezden gelerek kendilerini ön planlara koyup işte vesaire vesaire. Ve biz iyi insanlar bu insanları elimizin üstünde tutuyoruz. Artık buna bir son vermenin zamanı gelmedi mi millet? Ha? Hadi dostlar ya ciddiyim. Ben veriyorum arkadaşlar. Bundan sonra hak etmeyen hiç kimse için kılımı bile kıpırdatmayacağım. Ve keşke bütün bunlara... hak etmeyen insanlara servetimi harcamadan önce karar verseydim. Keşke. Bakın tekrar ediyorum. Ne kadar gereğinden fazlasını yaparsanız o kadar değeriniz düşüyor. Sözüm meclisten dışarı. Yani kıymet bilen tüm insanların önünde de saygıyla eğiliyorum ama bence artık yani benim canım iyi kalpli insanlarım bizim dünyayı terbiye etme zamanımız geldi arkadaşlar. Evet. Hayır. Hiç kendinizi kötü hissetmeyin. Yani biz kimiz ki dünyayı terbiye edeceğiz filan tribine de girmeye gerek yok. Yaptığınız her şeyi yapmayı kesin. Sonra da olacakları izleyin ya. Bak, bana teşekkür edeceksiniz. Tabii son olarak küçük de bir not. Vergi dairesinde vergilerinizi ödemeye devam edin. Onlar sizin değerinizi biliyor. Onu yapın, bundan eminim. Yani kıymetlisiyiz vergi dairesine. Ha, ben şunu tercih ederdim. En küçük vergi olsun mesela. Eski püskü motosikletimin vergisi olsun. Hiç önemli değil. Hemen SMS gelmesini isterdim. Sabahların efendisi, paşam, sağ olasın motorun vergisini ödemişsin. Tuttuğun altın olsun şeklinde tatlı bir mesaj. Ha? Veya sadece denden içinde hayırlı evlat falan gibi bir mesaj. Çok isterdim ya. Pekala, ilk anonsu bitirmeden şunu da söyleyeyim muhakkak. Ben sizin değerinizi biliyorum millet. Radyo enerjisiniz ve günaydın mesajlarınıza ihtiyacım var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı ya da WhatsApp üzerinden 0533-888-1010 WhatsApp hattı üzerinden de bir günaydın mesajı efsane olacak. Hadi bakalım. Kombas Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı millet.
2: Kart Plus'ta.
1: Enerji haftanın şarkısı. Kart.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şahane'de. Günaydın sevgili dinleyiciler, sabahların efendisi %100 canlı yayında. Kıbrıs radyolarının pop müzik kralı Radyo Enerji'de 21. yılımda yayındayım. Bu radyo beni sevdi, ben de bu radyoyu sevdim. Ya, gerçi ona bakarsanız bir erkek bir kadın da birbirini seviyor ama yani 20. yılda neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Ya burada radyoda öyle değil. Yani bizde de ufak tefek sorunlar vardı. Mesela radyo eskisi kadar para vermiyor. Vermiyor ama finans bölümü. Yani bu şirketin sadece bir bölümü. Yani bir tek kötü huyu var diye eşinizden boşanıyor musunuz mesela, anladın? Mantık o mantık. Ha tamam, okey. Ya yani o bir tek kötü huyu aldatıyor olmasıysa siz bilirsiniz tabii. Hoş değil tabii ki. Yani mükemmel bir insan ama hayatında 4 kişi daha var. Yok. Ya o kadar olsun mantığı bende yok arkadaşlar. Ben eskiyim. X kuşağıyım ben. Yani bu polyamori deniyor. Sevgililerin veya eşlerin birden fazla partneri olduğu ilişkiler beni sarmıyor. Ya ben evdeki çatalları bile kullanmasınlar diye eve misafir çağırmıyorum. Ya öyle düşünün. Anladın? Bak, gıcık olduğum şeylerden bir tanesi. Şimdiki gençler böyle biraz geri kafalı bir şey söylediğiniz anda boomer diyorlar. Boomer. Arkadaşlar ben boomer değilim, sadece geri kafalıyım ya. Boomer falan değilim, X kuşağıyım ben. Yani boomer bizden önceki. Ve bak gerçekten ben dahilim diye söylemiyorum ama çok iyi bir nesildir X kuşağı ya. Çok iyi bir nesil. Bak, buhran kuşağı fenaydı. Buhrandan çıkan boomerlar böyle biraz adapte olurken bazı konularda aşırıya kaçmış olabilir. Biz dünyanın savaşlardan çıkıp düz yolda gittiği, sadeliğin değerini bilen, cehalete düşman dolu tipleriz. Yani bu yüzden bir daha bana boomer diyen biri olursa suratına boom diye patlayacağım, anlatabildim mi? Allah canım almasın, bak yaparım korkudan altına küçük tuvaletini yaparsın. Deme. Ne yaptınız hafta sonu millet? Her şey tıkırında mıydı? Güzel şeyler yediniz mi? Çok merak ediyorum. Mangallar yandı değil mi millet? Of. Sabah. Şöyle diyelim o zaman. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Enteresan bir şeyler yaptıysanız bizlerle paylaşın. Sabahlar Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak hafta sonu güzel bir şeyler yapan varsa, böyle ilginç, ilgi çekecek bir şeyler yapanlar varsa bizlerle paylaşın. Biz de böyle hasretimizden çatlayalım. Nasıl? Güzel fikir değil mi? Pekala, ayrılmayın, daha sonra tekrar burada olacağız.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliğiyle yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Nokta.com. Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana chips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece...

0: Ana. Alnım ve kafamın üstü biraz açıldı. Ya bir arkadaşım doktor bir ilaç önerdi. Birazcık yan etkisi var dedi be. Nedir dedim? Cinsel hayatını negatif yönde etkiliyor dedi. Kullanmadım ilacımı bile. Kullanmadım. Böyle bir riski almak istemedim. Ne mi lazım? Yani karımla belki bir gün boşanırız diye. Bak, zorluk derecesi 9.4 olan bir şakaydı arkadaşlar bu. Evet, kavramış olanlara tadını çıkartın diyorum. Her dinleyiciye nasip olmaz böyle bir şaka. Evet. Günaydın mesajlarınız geliyor ve tabii ki benim en yakın takipçim Pelin. Pelin Azra Lara. Muhteşem üçlü bana yine mesaj yolladılar her sabah olduğu gibi ama çok güzel mesajlar, bu yüzden bunu sizin de dinlemenizi istiyorum. Hadi bakalım, şimdi size gelen mesajları dinletiyorum.
1: Günaydın sabahların efendisi.
0: Günaydın, günaydın. Devam ediyoruz.
2: Sabahların efendisi, annemin sesi duyuluyor mu?
0: Duyuluyor, duyuluyor, merak etme. Ardından bir mesaj daha yollamış, onu dinleyelim.
2: Sabahların efendisi, ben bugün basketbol seçmelerine gideceğim.
0: Wow, süper süper.
2: Bana şans diler misin sabahların efendisi?
0: Dilemez olur muyum be? Sana kocaman, çok büyük, devasa bir şans diliyorum. Ve seçmeleri de kazanıp çok güzel bir basketbolcu olacağını da biliyorum. Yani tüm şansımı, bak bugünkü tüm şansımı sana yolluyorum, tamam mı? Hadi bakalım, yanaklarınızdan öpüyorum. Okula gidiyorsunuz maş maş. Keyifliyiz, neşeliyiz. Günaydın mesajınız hala bizim için çok değerli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak günaydın yazabilirsiniz. Ya da WhatsApp'tan da bize ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Bu anonsu bitirmeden de okul sezonu açıldığı için öğretmenlerimize kıyak geçme zamanı geldi. Günaydın diye başlayalım. Direksiyon başındakiler, kahvesini yudumlayanlar, güne bomba gibi başlamak isteyen tüm öğretmenler. Evet, bugün canımız ciğerimiz öğretmenlerimiz için kelimenin tam anlamıyla çılgın bir haberle geldim. Serhan Kombos Otomotiv ve ÖYAK el ele verdi. Öğretmenlerimize özel bildiğiniz kırmızı halıyı serdi bile millet. Hocam, bir Mercedes al da bizi gezdir diyen öğrencilerinize, meslektaşlarınıza hava atma vakti geldi hocalarım. Hayalinizdeki o gıcır gıcır Mercedes-Benz konforuna ulaşmanız için hazırlanan dev müfredatı açıklıyorum. Sıkı durun. 1. Sıfır faiz. Matematik öğretmenlerimizin bile gözlerinden kalpler çıkartacak cinsten bir şey bu. Sıfır faiz, %0 faiz. 2. 36 ay vade. Yayla gibi genişe. Tam 36 ay rahat rahat ödeme seçeneği. Ve 3. Tüm modellerde geçerli. Evet, şu model olur mu, bu uyar mı diye düşünmek yok. Tüm Mercedes-Benz modelleri için geçerli. Bak hocalarım, yıllarca siz bize ders verdiniz, ödev verdiniz. Şimdi bu fırsatı kaçırmamak için sizin için en büyük ödev bu. Yani direksiyonun başına geçip o yıldızın keyfini çıkartmak sizin en büyük hakkınız. Yani okula müdür odasından bile böyle daha bir havalı giriş yapma sırası sanırım sizde. Evet, eğitime değer katan öğretmenlerimize özel bu avantaj kaçmaz. Hemen not edin, detaylı bilgi hattı 0533-866-1310. Ve bugün ilk fırsatta doğruca Kombos Otomotiv Showroom'larına gidin. Öğretmenlerimize Kombos güvencesiyle en yıldızlı sürüşler yakışır.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Teknoloji 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliğiyle yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıca

0: Ayak üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Ebru Gündeş en sevdiği

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya...

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: günaydınlar herkese. Keyfiniz umarım yerindedir. Yeni bir haftaya başladık. Enerjide, Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda tüm enerjimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ama bugün sanki birazcık böyle enerjim düşük değil mi? Evet, ben dün gece uyumadım millet. Yani hayatımla ilgili köklü ve yeni kararlar almakla meşguldüm. Ve kafam meşgulken maalesef uyuyamıyorum ben. Ama iyi oldu ha, iyi oldu. Mesela artık kendimi suçladığım saçma sapan şeylerle ilgili kendime yüklenmemeye karar verdim. Çünkü fark ettim ki en sağlıklı, en ruhsal olarak dingin halimde bile anormal derecede benimle alakası olmayan şeyleri bile kafaya takıp kendimi suçluyorum ya. Acaba Covid benim suçum olabilir mi ya? Ya bir keresinde Çin'e gitmiştim. O Çinli kızla öpüştüm ve ırklar arası hibrit bir bakteri yaratıp daha sonra Çin halkının arasında yayılıp şeklinin değişmesi ve Kıbrıs'a dönme. Belki dönmesen virüs Kıbrıs'ı teyit geçecek. Aleyna Tilki'nin son şarkısını tutmaması da benim suçum olabilir mi acaba? Bugün klozete çamaşır suyuyla fırçaladım. Çevreye verdiğim zarar yüzünden 2048 yılında bir bülbül toksik ortama dayanabilip ötmeyi bırakırsa ve dank diye yere düşüp ölürse bunun hesabını nasıl vereceğim? Nasıl yapacağım? Hayır, kimse bilmiyor olabilir ama ben patavatsız biriyim. O bülbülün ölüm sebebini anlatırım ben. Arkadaşlarla böyle büyük dağıttığımız bir eğlence gecesinde herkes o bülbülün benim yüzümden öldüğünü öğrenecek. Anlatabiliyor muyum? Bakın millet, sabahtan akşama kadar böyleyim ha. Kapatma düğmem yok ya. Ne ilaçlar denedim, yatışmıyorum ya. Yani sizin yatıştırıcı olarak bildiğiniz ilaçlar benim için yatıştırmayıcı. Evet. Ya bir keresinde 1956 Macar ayaklanmasının hiç yaşanmamış olması için daha doğru adımlar atabilir miyim diye kendime yüklendim ya. Ya 1972 doğumluyum millet. 1956 Macar ayaklanmasından sorumlu hissettim kendimi ya. Peki neden oluyor bunlar? Düşünüyor muyum? Düşünmez olur muyum? Durmadan düşünüyorum. Dedim ya, iki saattir size ne anlatıyorum ben? Hep düşünüyorum. Bunu da düşündüm. Bence karım yemeklerime bir şeyler karıştırıyor. Ama hey bir saniye. Hangi yemeklerime? 38 aydır yemek pişirmiyor. Belki derime bir şey sürmüş olabilir diyeceğim ama 38 aydır derime bir şey sürecek kadar da yaklaşmadı bana ve ya bilmiyorum millet, belki de sadece dümdüz pırıl pırıl delirmişsiniz. Yani bir opsiyonu da kulvar dışı bırakmayalım bence, ne diyorsunuz? Değil mi? Değil mi? Sizde durum ne? Ya hep ben anlatıyorum, biraz da siz anlatın millet. Vallahi billahi merak ediyorum, neler yaşıyorsunuz? Eşinizle, sevdiceğinizle durum ne? Ha? Her şey tıkırında diyorsunuz. Süper. Süper, Allah bozmasın ya, vallahi billahi. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'nin ilk saatini sundu diyeceğiz. Birazdan yepyeni saatte tekrar birlikte olacağız ve bilin bakalım kimle? Sevgili Ece ile. Çünkü az sonra deşifre başlıyor. Bizden ayrılmayın millet.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: Günaydın Alma Beyler, günaydın Şahane Ada. Sana da günaydın MC.
1: Günaydın tabii ki de.
0: Ama sesin öyle demiyor ya, biraz sanki uykulu gibi. Kaçta kalktın bugün?
1: 6:30'da kalktım.
0: Aa, uyumuşsun da.
1: Evet.
0: Uyumuşsun. Kaçta yattın?
1: 1'de yattım.
0: Aa, uyumamışsın demek ki.
1: Mesela.
0: Yine mesai, her daim mesai.
1: Rekora koşuyorum. Vallahi. Ne 48'i, geçen haftadan beri hiç durmaksızın.
0: Durmaksızın çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Vallahi bravo sana, bu alkış sana gelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Vallahi.
1: Sağ ol.
0: İyi para kazandın mı?
1: Var bir hayalimiz. Yok ya, nerede?
0: Karın tokluğuna çalışıyor.
1: Gerçekten öyle.
0: Evet, yeni haftaya başladık millet. Her zaman yaptığımız gibi yine günün sorusunu sosyal medyada Enerji'nin Instagram sayfasında hikayede paylaştık. Ne sorduk Ece?
1: Şimdi sorumuz bugün biraz değişik bir soru.
0: Ha.
1: Ve içeriğini de anlatmamız gerekiyor. Hani nasıl
0: cevap,
1: bir şey?
0: Cevaplarda örnek. Değil mi?
1: Evet.
0: Evet, süper.
1: Örnek de vermemiz lazım ki yorumlar zaten gelmeye başlamış.
0: Tamam.
1: Yaptığınız mesleği, işi hani...
0: Neyle uğraşıyorsanız.
1: Aynen. Yasa dışı bir şey yapıyormuşsunuz
0: Vay.
1: Gibi. Yani illegal bir şeymiş gibi anlatın.
0: Vay, güzel.
1: Evet.
0: Bir ara Instagram'da gördüm böyle
1: evet.
0: İnsanlar bunu yaptı, biz de yapalım. Güzel. Güzel soru valla, beğendim. Yine Ece harikasın ya.
1: Ya şimdi öyle şey yapma da.
0: Ya.
1: Beraber
0: sen
1: bulduk,
0: bu işin
1: hazırladık
0: tapısın. Nük Ece. Senin yaşına göre konuştum, fark ettim.
1: Çok onore oldum.
0: Mük Ece. Tamam, soru güzel. Yaptığınız işi illegal bir şekilde bize tanımlayın. Bunu istiyoruz. Yine tabii ki güzel bir hediyemiz.
1: Olmaz mı?
0: Değil mi? Ne hediye, onu da hemen söyleyelim.
1: Söyleyelim. Concord Tower Otel'de, Lefkoşa'da bulunan otelde. The Capital Grill Steakhouse'dan,
0: evet,
1: bir yemek.
0: Evet, bana sakın söyletme. Evet.
1: The Capital Grill Steakhouse'dan.
0: Bakıyorum sen de kopya çekiyorsun yalnız.
1: Çok uzun.
0: Çok uzun. The Capital Grill House.
1: Steakhouse.
0: Grill Steakhouse.
1: Evet.
0: Evet, oradan ne veriyoruz? Çatal bıçak.
1: Yok, tabak.
0: Aa, tabak. 6 kişilik. Güzel bir yemek değil mi?
1: Evet.
0: Vay, süper.
1: Menüden ne isterseniz.
0: Tabii canım ya.
1: Bizden.
0: Grill Steakhouse diye kısaltayım ben. Etin kaç kilo karasını biliyorlar mı millet acaba? Yani ne kazanacaklarını herhalde biliyorlar. Yani bu zamanda et yemek.
1: Ya bir de çok şık bir
0: çok
1: restoranda.
0: Çok da şık bir restoranda. The Concord Otel'de, Lefkoşa'da bulunan otelde. Bu da yaşıyoruz çünkü girinemi falan diye soruyorlar bana. Lefkoşa'daki Concord Otel'den bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Arkadaşlar. Çok güzel bir steak yemek istiyorsanız günün sorusuna yorumlarınızı bırakmanız lazım. Soru da, yaptığınız işi illegal bir şekilde bize anlatın. Onun dışında yorumlar var dedim, bakalım istersen.
1: Bir tane yorum gelmiş şimdiden.
0: Zahmet
1: okumak
0: etmiş.
1: İstiyorum.
0: Evet. Canım şimdi insanlar düşünüyor, şey yapmayalım.
1: Tabii bu zor bir şey bu
0: zor
1: arada.
0: Zor bir soru.
1: Şu an sen de bana sorsan.
0: Bilemem diyorsun, yorumlayamam.
1: Anlatamam şu an hani. Çünkü biz saf, salak, illegal, yasa dışından ne anlıyoruz?
0: Süper. Evet çok temiziz biz. Pure pak. Biz temizlikte. Süper. Alalım mı cevabı?
1: Ela Haziran'dan gelmiş.
0: Tamam, ne demiş?
1: Günaydın demiş. Evde kayıt dışı sıcak yemek ve lojistik hizmeti veriyorum ev hanımı.
0: Süper. Kayıt dışı yemek.
1: Kayıt dışı yemek.
0: Süper, tamam. İşinizi illegal bir şekilde bizlerle paylaşın arkadaşlar. Ne iş yapıyorsanız bunu illegal hale getirin tanımlamak için. Sonra da Instagram'da Enerji'nin Instagram sayfasındaki hikayedeki butona tıklayın ve cevabınızı yazın. Tabii WhatsApp'tan da ulaşmak isteyen olabilir. 0533-888-1010. Bizim WhatsApp hattımız diyelim. Cevapları bekleyelim istersen Ece.
1: Bekleyelim, bir şarkı arası verelim.
0: Daha sonra tekrar burada konuşuruz.
1: Geliriz yine.
0: Geliriz, biz buradayız, şey yapmayın. Hadi bakalım. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda Deşifre devam edecek.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: kez daha günaydın. Aa, bugün pazartesi Ece. Günaydın
1: pazartesi.
0: Şarkımızı.
1: Evet. Hadi gel.
0: Hadi hazır mıyız?
1: Hazır.
0: 1, 2, 3.
1: Pazartesi.
0: Pazartesi. Hepimizin bizim problemi. Hep pazartesi.
1: Pazartesi.
0: Pazartesi. İncel, ha, incel, incel.
1: Pazartesi.
0: Evet. Günaydınlar milletle şifre devam ediyor. Sevgili Ece Kanvaz ve bendeniz sabahların efendisi. Ortak noktada buluştuk. Güzel sorular soruyoruz, yorumları alıyoruz. Daha sonra bunu tabii ki radyoda canlı bir şekilde ifşa ediyoruz, deşifre ediyoruz. Ama sonunda seviniyorsunuz çünkü güzel de bir hediye veriyoruz. Güldüğüne göre güzel yorumlar var galiba. Hadi bakalım. Soruyu soralım. Radyosunu yeni açanlar vardır belki. Sorumuz neydi?
1: Yaptığınız işi, uğraştığınız işi, mesleğinizi, evet, yasa dışı, illegal bir iş yapıyormuşsunuz gibi anlatın.
0: Anlatın dedik.
1: Sonunda da
0: çok da güzel bir hediye.
1: Evet, en güzel cevaba Concord Tower Otel'den The Capital Grill Steakhouse'dan bir yemek.
0: Yemek. Böyle. Bir kişilik mi?
1: Bilmem, sana bağlı.
0: Benim mi orası ya? Dur soralım da ona göre hareket edelim.
1: Bakacağız. Gelen yorumlara göre.
0: Şimdilik bir kişilik diyelim, konuşalım. Yani konuşmadan verirsek senden benden çıkabilir.
1: Aman aman aman.
0: Zaten 3 kuruşa çalışıyoruz. Alalım yorumları. Neler geldi?
1: Evet. Gelenleri okuyoruz şimdi. Vacide Özyazar demiş ki ev içi kaynakları izinsiz yöneten yeraltı operasyon yöneticisi iki çocuklu bir anne demiş.
0: Ha, süper.
1: Içinde.
0: Süper.
1: Şerife Özhuy. Bazen insanların gözüne metaller iğneler sokuyorum. Bazen derilerini kesiyorum. Oo.
0: Çok iyi, çok iyi. Bak beğendim bunu.
1: Bir dakika, gözüne metal, göz doktoru herhalde.
0: Yani başka bir düşüncen var mı? Gözüne ne sokuyor olabilir? Doktordur ya muhtemelen. Bir daha oku diye devamını oku. Bakayım ne diyordu? Bazen gözüne bir şeyler sokuyorum mu?
1: Bazen derilerini kesiyorum. Orada
0: derilerini mi kesiyorum?
1: Şimdi göz doktoru hangi deriyi kesebilir? Şey mi acaba? Şu
0: göz kapağı
1: altı
0: kaldırma falan filan olabilir mi?
1: Ha, evet.
0: Değil mi? Olabilir.
1: Onun estetiği.
0: Tamam, göz doktorusun, bunu bulduk.
1: Tamam.
0: Süper.
1: Harika.
0: Başka?
1: Başka yok. Biz de şey miyiz? Frekans kaçakçıları.
0: Bir tanesi demiş ki telefonda insanları manipüle ediyorum. Ödemek istemedikleri parayı zorla ödetiyorum. Kim bu? Bankacı. Ne iş ne olabilir?
1: Bankacı.
0: Çağrı merkezi.
1: Çağrı merkezi.
0: Evet,
1: işte.
0: Süper süper. Şimdi Serpil arkadaşımızdan mesaj var. Nitelikli dolandırıcılığa teşvik. Ne olabilir? Makyaj malzemesi ve güzellik uzmanı.
1: Ne güzel çözüyorsun bugün.
0: Evet.
1: Dedektif falan mısın?
0: Yo, yazmışlar, kopya çekiyorum.
1: Ha.
0: Bak bir tane daha yazmış, bu da çok hoş. Kıllara karşı organize mücadele.
1: Oha, çok iyiydi bu.
0: Çok iyi. Kıllara karşı. Süper, çok beğendim. WhatsApp'ta da gelmiş, onları da bakalım. Sevgili İsmail demiş ki gayrimenkul taciriyim demiş. Konusunda uzman olan ekibimizle kiralama ve satış konusunda hizmet veriyoruz. Güzel bir hafta olması dileğiyle de
1: sağ
0: son olsun mesajını yollamış.
1: Umuyoruz.
0: Bir mesaj daha var, ona da bakalım. Sevgili Joya Kids. Vergi levham var ama hayatım illegal örgüt gibi çalışıyor. Sabah servis, gündüz kasa, akşam sipariş. Evet, ben çalışmıyorum, çok sektörlü bir suç imparatorluğu yönetiyorum demiş. Süper. Kendi marketinde kasiyerlik yapıyormuş.
1: Hmm.
0: Zor iş gerçekten, zor iş. Vallahi süper. Onun dışında birkaç tane daha mesaj var. Küçük parçalar halinde yüksek değer transfer ediyoruz diyelim.
1: Benim aklım basmıyor.
0: Kamera olmayan yerde iş yapıyoruz diyor. Bu bildiğin illegal çalışıyor.
1: O baya.
0: Evet, ama ne olduğunu ben de anlayamadım. Sevgili Mehmet, bize söylersene iş yaptığını yoksa birazdan burayı. Bakalım. Demiş ki çalışanları izleyip en savunmasız anlarında fotoğraf çekiyorum. Güzel.
1: Evet.
0: Instagram'da görüyorum bunu. Böyle hiç farkında olmadan fotoğraflarını çekiyorlar ve bence en güzeli de doğal olan fotoğraflar.
1: Evet.
0: Süper oluyor.
1: Biz neyiz acaba?
0: Biz neyiz?
1: Her sabah gizli bir odada buluşup.
0: Evet, evet.
1: Öyle.
0: Bence şey olabilir. Organize gürültü kaçakçılığı. Nasıl?
1: Frekans kaçırtılı.
0: Şey de olabilir, yasa dışı duygu ticareti. O da olabilir. Son olarak bak aklıma bir şey geldi. Nitelikli trafik dolandırıcılığı.
1: Oho.
0: Nasıl?
1: Çok iyi.
0: Süper süper. Bence de beğendim. Aa, bir mesaj daha var, ona da bakalım. Evet, Tamer arkadaşımız yazmış. Havaalanında çalışıyor. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi, böyle ikilemde kaldım.
1: Söyle ya, çok mu şey? Çok mu illegal?
0: Biraz fazla illegal geldi bana. Biz Ece ile aramızda söyleştik arkadaşlar.
1: Bir reklam arasına giriyoruz.
0: Süper. Yorumlarınız çok güzel ama daha fazlası lazım millet. Biliyorsunuz saat 9'a kadar da yorum yapmak zorundasınız. O güzel hediyeyi kazanabilmek için The Concord Otel'den The Grill Steakhouse. Doğru mu söyledim?
1: The Capital Grill
0: Steakhouse'dan çok güzel bir et yemek istiyorsanız yorumlarınızı yapmanız lazım. İsterseniz WhatsApp'tan 0533-888-1010 WhatsApp hattından, isterseniz de... Bak bir mesaj daha geldi.
1: Hı, hadi paylaş.
0: Şu cümlemi tamamlayayım. İsterseniz de Instagram'da, Enerji'nin Instagram sayfasında yorum olarak bırakabilirsiniz. Erdal Şamil. Hı. Kim bu? Erdal Şamil kim?
1: Kim? Erdal Şamil.
0: Yani kendini burada dolandırıcı olarak lanse etmiş.
1: Sen tanıyor musun?
0: Tanımaz olur muyum ya? Erdal bir tanedir ya. Vallahi billahi. Tam benlik soru demiş. Sevgili Erdal demiş ki, insanları hayallerle süsleyip psikolojisiyle oynuyoruz. Hadi ne olabilir, düşün bakalım. Erdal, hayallerimizi yıktın bu arada. Ben söylüyorum, hazır mısın?
1: Ben yok, çözemiyorum.
0: Çözemeyeceksin. Bak, şirketinin adını söyleyeceğim, anlayacaksın. Tadil Art.
1: Ha.
0: Yenileme.
1: Yenileme, tamam.
0: Renovation biliyorum. Mıydı neydi? Öyle bir şeydi,
1: evet,
0: galiba.
1: Evet.
0: Erdal'ın işi de bu, insanların hayalleriyle oynamak. Net bir şekilde kendini tanımlamış. Sağ
1: evet.
0: olsun, var olsun. Süper. Cevaplar harika. Çok beğeniyorum. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Az önce de söyledik. Sanki bir mesaj daha mı geldi?
1: Kontrol etmekteyim şu an.
0: Tamam, bekliyoruz. Yoksa hemen kısa bir araya girelim. Daha sonrasında tekrar burada deşifrede buluşalım.
1: Anlaştık.
0: Yok demek ki mesaj.
1: Yok.
0: Anladım. Haydi bakalım.

0: Da büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bayık, always be with you.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Olimpiyas Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
4: Bir tubacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
5: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
6: Sabahların Efendisi hafta içi her sabah saat 7'de.
7: Yine bodoslama girdik.
8: Ama çok iyi değil mi bak? Hey barmen.
7: Günaydın millet. Günaydınlar Şahinada. Enerjideyiz. 93.1'de Sabahların Efendisi'nde. Böyle şeyde yazmış olsan, bilgisayarda yazmış olsan dosya 6, dosya 6, dosya 6.
8: Değil
7: deşifre
8: mi?
7: Diye.
8: Evet. Dıdısının.
7: Yok canım, bence programın en güzel şeyi formatı bu. En beğendiğim formatı bu. Deşifre.
8: Evet, yani bir renk. Bir dakika, ben yorumlardayım.
7: Tamam, sen yorumlara bak, ben soruyu bir kez daha hatırlatayım. Çünkü radyosunu yeni açanlar vardır. Neye gülüyorsun çok merak ediyorum bak. Günün sorusunu paylaştık enerjide. Instagram'da hikayede paylaştık. İşinizi bize illegal şekilde anlatın diye. Efsane yorumlar gelmeye devam ediyor. Hemen Ece bağırsakları göründü gülerken ama. Neydi, söyle bakalım.
8: Devletlerin gizli anlaşmalarını reşit olmayan 20-25 kişiye anlatıp bunun karşılığında maaş alıyorum.
7: O ne be?
8: Bir dakika, devletlerin...
7: Çok iyiymiş.
8: Anlamadığım için gülüyordum. Devletlerin gizli antlaşmalarını reşit olmayan 20-25 kişiye anlatıp...
7: Allah Allah.
8: Bir dakika. Bir dakika. Devletlerin gizli antlaşmalarını...
7: Yakaladın mı? Sanki bir ucundan bir şeyler yakalamış gibi.
8: Reşit olmayan diyor. Reşit olmayan 18 yaş altı.
7: Evet.
8: Tamam işte öğretmen.
7: Ah.
8: Devlet yok... İhtilaf devletlerinin Lozan
7: bak.
8: Barış Antlaşması.
7: Yani resmen sınavda gibi hissettim kendimi. Bak yemin ederim sınavdaymış gibi hissettim.
8: Reşit'ten geldi bana şimdi.
7: Reşit 25 olmayan kişiye anlatıp 20-25 kişiye sınıflarda anlatıyor. Vallahi billahi hocam, yani merak ediyorum.
8: Örtmenim.
7: Sizin sınıftan kaç kişi geçti? Bak gerçekten çok merak ettim.
8: Zaten BIOS'una girseymişim yazıyormuş. Zorlamaya gerek yok.
7: Ama işte kopya çekmiyoruz biz.
8: Evet, evet. O derece safız.
7: Sevgili Neco demiş ki devletin santrallere hapsettiği elektronları kaçak yollarla evinize ulaştırıyor.
8: Tövbe.
7: Tek bir şalterle tüm mahalleye racon kesiyor.
8: Hayda. Yandık biz, nasıl sevgili hediye seçeceğiz?
7: Evet evet, zor olacak bugün çünkü çok iyi yorumlar var. Bir tane daha gelmiş, kimden gelmiş ismine bakalım hemen. Sevgili Bendeniz demiş ki günaydın. Günaydın enerji, illegal iş soruyorsanız işsizim demiş. Güzel. Deneyebiliriz canım, değil mi? İllegal iş olarak kullanabiliriz arkadaşı ya, ne var?
8: Oldu.
7: Uranyum kaçakçılığı. Günaydın. Odaların arasından süzülerek insan faaliyetlerinin bıraktığı cam, metal ve parlak yüzeylerdeki parmak izi gibi istenmeyen tüm operasyonel hataları sıfırlayarak alanın sanki daha önce hiç kullanılmamış gibi görünmesini sağlarım. Hadi bakalım.
8: Temizlik.
7: Ben çözdüm.
8: Temizlik personeli.
7: Ofis temizlikçisi.
8: Evet.
7: Çok iyi anlatmış
8: çok
7: ya.
8: Çok iyi anlatmış.
7: Vallahi billahi bir daha okumak istiyorum. Bir odaların daha. Arasından süzülerek insan faaliyetlerinin bıraktığı cam, metal ve parlak yüzeylerdeki parmak izi gibi istenmeyen tüm operasyonel hataları sıfırlayarak alanın sanki daha önce hiç kullanılmamış gibi görünmesini sağlar. Bu arkadaş kim ya? Ben bu arkadaşın reklamını yapmak istiyorum.
8: Ben de.
7: Yani işin tanımını bu şekilde anlatıyorsa yaptığı temizlik vallahi billahi.
8: Evet, değil mi?
7: Yaz.
8: Mükemmel.
7: Sultan, Sultan Hanım yazın lütfen, işinizi yazın, iş yerinizi yazın, hemen buradan paylaşalım. Bak, ücretsiz reklam yapacağım, söz verdim. Süper.
8: Çok, çok iyi.
7: Sende başka var mı yorum?
8: Şöyle bir kontrol edelim. Kontrol edelim.
7: Kadar ben bir tane daha okuyayım. Havuzdaki bikinili ve deniz şortlu insanları sabah 9'dan akşama kadar detaylı detaylı izlerim demiş.
8: Şey, Can Kurtaran.
7: Can Kurtaran, süper. Süper. Bakalım bakalım başka ne var? Devlet destekli legal torbacıyım. Mesleği anladın mı?
8: Anladım.
7: Eczacı.
8: Ya çok iyi.
7: Çok iyi. Bir tane daha okuyorum. Kandırıcılığın, dolandırıcılığın yüksek çözünürlüklü hali. Bence tasarımcı.
8: Ha.
7: Evet.
8: Ya
7: bildiğim
8: çok iyi
7: için
8: ya.
7: Yakaladım. Var mı sende yorum?
8: Şöyle bir kontroldeyim.
7: Bekliyoruz. Okudun, güldün, biz de bakıyoruz mal mal.
8: İnsanların ekmeğiyle oynuyorum.
7: Ne? Çok merak ettim.
8: Fırıncı.
7: Süper.
8: Sağ olsun gerçekten.
7: Güzel yorum, güzel. Güzel bunu da yorum. Beğendik.
8: Evet.
7: Evet, süper. Yorumlarınızın devamını bekliyoruz millet. Enerjideyiz. Saat 9'a kadar fazla zamanımız yok. Bir saat ayırdık bu program için. Ve güzel de bir soru sorduk. Mesleğinizi bize illegal bir şekilde tanımlayın, anlatın. Biraz eğlenelim, biraz keyiflenelim diye. Günün sonunda da bir tane hediye vereceğiz. Concord Otel'den The Grill Capital Steakhouse.
8: Dur, hayır.
7: Ne oldu?
8: Concord Tower Otel'den The Capital Grill Steakhouse'da.
7: Ne zaman doğru söyleyeceğim acaba? Neyse,
8: bir yemek.
7: Güzel menü. Bir yemek. Güzel evet. Bir yemek kazanmak istiyorsanız sorumuzu Instagram'da Enerji'nin Instagram sayfasında hikayeyle paylaştık. Butona basarak cevaplayabilirsiniz ya da 0533-888-1010 WhatsApp hattına da ulaşarak yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Eğer yoksa kısa bir şarkı dinleyelim. Daha sonra burada tekrar buluşalım. Haydi bakalım.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji. AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni. Enerji yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Günaydın ahali, günaydın millet, günaydınlar şahane ada. Haftanın ilk iş gününde yine sizlerle birlikte sevgili Ece ile birlikte Deşifre ile günün sorusunu sorduk. Sosyal medyada sorduk, enerjinin sayfasında hikayede paylaştık soruyu. Güzel de bir soru sorduk değil mi Ece?
1: Yani bugünkü soru çok iyi.
0: Çok iyi.
1: Evet, sayende.
0: Neydi? Radyosunu yeni açanlar hemen varsa onlara bir kez daha hatırlatalım.
1: Hemen yaptığınız işi, mesleği yasa dışı, illegal bir iş yapıyormuşsunuz gibi anlatın.
0: Evet, çok mesaj geldi. Çok güzel mesajlar geldi. Gelmeye de devam
1: çok
0: ediyor.
1: Çok devam ediyor.
0: Ben de WhatsApp'ta var, onu bir okuyayım istersen. Sevgili Salih Karalım demiş ki yasa dışı hız ve adrenalin kaçakçılığı. Salih Karalım insanlardan para alıp kask taktırıyor, plakasız araçlarla kontrollü şekilde hız bağımlılığı yaratıyoruz.

0: Nedir bu driftçi, trafik, driftçi falan mı acaba?
1: Trafik polisi gibi geldi.
0: Kask taktırıyoruz diyor ya. Ben oradan sanki böyle hani yarış gibi düşündüm.
1: Adı ne?
0: Kimin?
1: Yani ben de ne yapacağız?
0: Evet, Salih Karalım, hadi.
1: Hadi bakalım.
0: Buradan yakala bakalım.
1: Yok, bütün driftçiler hakim.
0: Ha, o yüzden belki yakalayabilirim. Salih'im hangi mesleğinde söylersen bize seviniriz. Merak ettik bak Ece ile birlikte. Yemin ederim uyuyamayız diye
1: yok, ben
0: düşünüyoruz. Evet.
1: Necmi Özatılgan'dan bir cevap gelmiş.
0: Tamam, ne demiş?
1: Yasalara uygun profesyonel yalancılık.
0: Oo, ne?
1: Avukat.
0: Vay, bak avukat için bir tane daha geldiydi bana, okuyacaktım. Adaletin terazisine gizlice ağırlık koyup bunu tamamen yasal bir prosedürmüş halinden yutturuyorum.
1: Of.
0: Bu da güzel
1: ya, yorumlar çok yaratıcı ya, harikasınız.
0: Bak, Mertkan Deran Instagram'dan ulaşmış, demiş ki günaydın abi, iyi yayınlar. Hedef mekanları önceden fişler, kapıdaki korumaları atlatıp patronun odasına sızarım. Masaya kaçak sevkiyatı serer, psikolojik baskıyla adamı köşeye sıkıştırırım. Reddedemeyeceği bir teklifle sözleşmeyi imzalatıp mekanı bize bağlarım demiş. Her ay düzenli haracımızı toplar, bir sonraki kurbanın peşine düşerim. Ne olabilir? Yazmış, ben biliyorum, sana soruyorum.
1: Yani böyle denetimci falan.
0: Hayır.
1: Hani... Kalite kontrol.
0: Hayır.
1: Vergi.
0: Hayır.
1: Nedir ya?
0: Mertkan Deran, pazarlamacı.
1: Ha, şimdi oldu. Ya, tamam.
0: Süper,
1: tamam.
0: Süper. Çok beğendik bu mesajı. Evet. Efsanesiniz millet. Varsa senden alalım, yoksa ben devam edeceğim.
1: Sen devam et.
0: Yine WhatsApp'a bakalım. Çünkü okuyamayacağımız şeyler de yazıyorlar. Tefeciliğe aracılık ediyorum demiş. Ne olabilir bu?
1: Bir dakika, tefeciliğe aracılık ediyorum.
0: Döviz bürosu.
1: Aa,
0: olabilir.
1: Ya çok çok zekisin.
0: Biliyorum ya. Bakalım bakalım, her görseli manipüle edebiliyorum. Bence tasarımcı. Yine tasarımcı. Evet. Evet. Aa, bu da güzel. Bak bak bak bak bak. Siyah ekranda bir şeyler yazarak özel bilgilere erişmeye çalışıyorum. Hacker olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Kod yazıp, değil mi? Aa, güzel güzel. Ya da yani şeydi, web tasarımcısı da olabilir. O kadar ben şimdi kaçakçılığa çok meraklı olduğum için aklıma gelenleri söylüyorum direkt. Faydalı yük adı altında dünya dışına gümrüksüz malzeme gönderiyoruz. Hadi bakalım, buyur buradan yak. Çık çıkabilirsin.
1: Bir dakika, işin faydalı.
0: Içinde. Yük adı altında dünya dışına gümrüksüz malzeme gönderiyoruz.
1: Lojistik mi diyeceğim?
0: Bilemedim ben. Hiç çıkamadım bu işin içinde. Vallahi yakalayamadım.
1: Kargo mu acaba?
0: Kargoda gümrük yok mu? İşte. Aa evet, gümrüksüz çıkartıyorlar ya. Çünkü alan taraf gümrüğü ödüyor. Olabilir, kargocu bu.
1: Ya bir şey çözdüm.
0: Süpersin. Devlet destekli kişilerin organ kaybı var mı? Organlarında hasar var mı? Onları fizibilite raporunu alıp gerekli kayıp varsa parasını veriyorum. Kişilerin organları bana lazım değil demiş. Hadi buyur buradan bir daha yak.
1: Şeyci olabilir mi bu?
0: Neyci? Dilin ucunda görüyorum bak.
1: Hani şimdi bir olay oluyor... Kontrol ediyorlar ya.
0: Ne? Hadi yapabilirsin Ece.
1: Otopsici işte.
0: Otopsici mi? Mesleğe sahip olan da şu anda seni lanetledi. Otopsici.
1: Otopsist mi? Ne?
0: Bilmiyorum ama bilsem de artık bu saatten sonra aklımdan söylediğin çıkmayacak. Otostopsici. Süper ya, vallahi billahi. Derviş Özerap, günaydın abi, nasılsın demiş. Bu bana özel bir mesajdı. Ama yine de paylaşmak istedim.
1: Başımla beraber.
0: İsim vermezseniz sevinirim demiş. İnsanların evlerindeki en mahrem yerde yaptıkları şeyleri kimse görmeden bir araçla alıp gizli bir yerlere götürüyorum ücret karşılığında.
1: Ne?
0: Vidanjör şoförlüğü.
1: O ne ya?
0: Kaka temizleyici.
1: Aa.
0: Süper.
1: Ama açıklama çok iyi.
0: Çok iyi, bir daha okumam lazım. İnsanların evlerindeki en mahrem yerde yaptıkları şeyleri kimse görmeden bir araçla alıp gizli bir yerlere götürüyorum ücret karşılığında.
1: Abi çok iyi ya.
0: Bayıldım ya vallahi, efsane yorumlar ya, süper süper. Artık sona doğru yaklaşıyoruz bu arada.
1: Evet, nasıl seçeceğiz ben?
0: Vallahi ben bakacağız, seçmeyeceğim. Bulacağız artık. Bakalım bir tane daha var. Bak, insanların işsiz kalmasını sağlayacak makineler yapıp bu makinelere komut dizileri hazırlayarak daha çok insanı işsiz bırakıyorum demiş. Yine herhalde.
1: İK mı acaba?
0: Yok, web tasarımcısı falandır ya da program yazıcı olabilir.
1: Olabilir.
0: Olabilir. Artık çünkü son zamanlarda en çok kullanılan yapay zekalara kodlar yazıp işleri insanlardan alıyorlar biliyorsun. Mesela tasarımcılık ya neredeyse bitmek üzere. Evet, yani grafik tasarımcılar bundan şikayet ediyor. Yapay zekayla çünkü insanlar her şeyi üretebiliyor.
1: Maalesef.
0: Öyle bir durum var. Ayıltıyorum, bayıltıyorum demiş.
1: Şeyci.
0: Narkozcu. Ha, evet, narkoz. Senin tabirince narkozcu. Otostopçi. Ve narkozcu. Bakalım demiş ki kimse bizden çalamaz, sayar döker bakar bulur hesabı keseriz. Kimse bizim payımıza çökemez, araştırır soruşturur ortaya çıkartırız. Tahsilat kısmına karışmayız, patron onu başka adamlara yaptırır. Hadi bakalım. Çık içinden, işin içinden. Neyci bu?
1: Bankacı değil mi ya?
0: Bakayım bir daha bakalım insanların ne diyordu? Kimse bizden çalamaz, sayar döker bakar bulur hesabı keseriz. Oo, doğru söylüyorsun.
1: Yani?
0: Kimse bizim payımıza çökemez, araştırır soruşturur ortaya çıkartırız. Tahsilat kısmına karışmayız, patron onu başka adamlara yaptırır, onlar da avukatlar. Güzel güzel.
1: Çok acımasız anlatmış ama evet.
0: Astolis gibisin ha, sonradan açılmaya başladım.
1: Anca.
0: Başka yorum yoksa kısa bir mola verelim.
1: Hadi
0: daha
1: bir müzik arası verelim.
0: Evet, daha sonrasında tekrar burada olalım. Ne çalalım ne çalalım. Valla buradan o kadar çok sildirdin ki bana şarkı bulamıyorum artık. Daha hayranı çalalım olur mu?
1: Hadi olur.
0: Hadi bakalım. Ayrılmayın millet. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen radyosunda. Deşifre az sonra devam edecek. Artık hediye verme zamanı yaklaşıyor bizden söylemesi.

0: Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şahinada. Deşifrede artık sona geldik değil mi?
1: Artık sondayız.
0: Hediyeyi verme zamanı geldi. Güzel de bir hediyemiz var. Concord Tower Otel'den. The Grill. Bir dakika söyleyeceğim. The Steak. The Person You Have Cannot. Neydi? Nereden hediye veriyorduk?
1: The Capital Grill.
0: Steakhouse.
1: Steakhouse'a.
0: Evet, Concord Tower Otel, Lefkoşa. Doğru
1: evet,
0: mu?
1: Doğru, çok doğru gidiyorsun.
0: Concord Tower Otel, Lefkoşa'dan çok güzel bir yemek kazanmak için yorumlarınızı istedik. Geldi de, bayağı da bir yorum geldi. Çok da güzel yorumlar geldi. Ellerinize sağlık, parmaklarınıza sağlık. Şimdi içinden birine artık hediye verme zamanı geldi galiba.
1: Artık.
0: Verelim hediyeyi.
1: Sondayız ve en zor kısım bu işte.
0: En zor kısım. Sen mi vereceğim, ben mi vereyim?
1: Ben susuyorum bugün.
0: Niye ya, tüm suçu ben alıyorum.
1: Birlikte alıyoruz bu suçu, birlikte.
0: Tamam, bak, bana göre bu Serpil arkadaşımızın yaptığı vardı ya. Organize kıllar.
1: Kıl değil mi? Evet, aklımda alakalı. Benim de o
0: neydi
1: kaldı.
0: Neydi, dur ya, bir daha bakayım o yoruma. Zaten hediyeyi de o şekilde veriyoruz genelde dinleyiciler. Yani aklımızda en çok kalan hangi cevapsa oradan yola çıkıyoruz. Bir bakalım sevgili... Bakalım, evet, Serpil demişti ki kıllara karşı organize mücadele.
1: Çok
0: evet,
1: iyi.
0: Ben derim ki oraya hediye verelim. Hadi, sen
1: verelim.
0: Ne dersin?
1: Yok, çok yaratıcı. Çok ben yaratıcı de değil mi? Yani hepsi çok yaratıcı. Hepinizin yazdıkları çok yaratıcı.
0: Tamam, o zaman
1: yani inanılmaz.
0: Sevgili bakıyorum ismini tam söyleyeyim. Yanlış olmasın. Şuradan girelim. Sevgili Serpil Çağlayan Payas. Concord Tower Otel Lefkoşa'dan çok güzel bir yemek kazandın. The Grill Steakhouse.
1: Oo, iyice. The Capital Grill Steakhouse.
0: The Capital.
1: Capital. Bak, bir
0: aksan,
1: de o var.
0: Aksan nasıldı?
1: Yani, Capital.
0: Capital Grill Steakhouse'dan çok güzel bir yemek kazandın. Afiyetler olsun. Yedikçe bizi hatırla. Bir de senden ricamız, yerken bir hikaye paylaş. Bizi de oteli de etiketle. Biz de görelim, ağzımızın suyu aksın.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Seviyoruz bu işleri.
0: Üstümüzden yük kalktı mı?
1: Oh, bak rahatladım ben.
0: Değil mi?
1: Hadi gideyim ben.
0: Hediyeyi de verdik. Bugünkü deşifreyi artık noktalıyoruz millet. Yarın sabah yine günün sorusuyla karşınızda olacağız sevgili Ece ile birlikte. Ve hazırlayacağız soruyu. Bugün de çekeceğiz değil mi?
1: Evet.
0: Yarının videosunu bugünden çekeceğiz.
1: Bu detayı bilmelerine gerek yok. Yani her şeyimi sakin olmak zorunda değilsiniz.
0: Pekala millet. Az sonra devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
3: Avize dünyası sabahların efendisini sunar.
4: Avize dünyası dünyanızı aydınlatır.
2: Hit müzik burada. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Mekanın sahibi geldi, bebeleri pistten alalım.
2: Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.
3: Lifkoşa merkez patlıyor herkes, arabada sol ses seni dinleyeceğim. Lifkoşa merkez patlıyor herkes, arabada sol ses seni dinleyeceğim.
4: Bir şeyi de beceremiyorsunuz, çekilin kenara.
5: Sabahların efendisi hafta içi.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydınlar milletim, iyi haftalar herkese. Güzel de bir sabah diliyorum. Radyo Enerji'nin sabah şovunu sunuyorum. Adım Sabahların Efendisi ve haftanın ilk günü. Aslında her sabah geliyorum zaten bu yayını sunmaya, biliyorsunuz. Burada size düşen paysa hayatımda hiç kimsenin yapmadığı şeyi yapmak. Değerimi bilmek. Evet. Ya isterseniz dinlemeyin. Bir daha adımı anmayın ama değerimi bilin. Çünkü ispat edemem ama yemin edebilirim ki bir değerim var millet. Evet. Ya ben her zaman şu eski şekilde düşünürdüm. Hani 20-30-40'lı yaşlar hayatta bir dönüm noktası. Değişim rüzgarlarının estiği, kendimizden yeni bir kendimiz yarattığımız dönemler diye düşünürdüm. Ama artık öyle düşünmüyorum. Artık her günün bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet, çünkü hayatımla ilgili yeni kararlar alamıyorum. Her gün limona zam geliyor. Mesela planlarımı uygulayamıyorum. Bu yüzden gün gün değiştirebilirsiniz. Yani yeni bir kendiniz yaratabilirsiniz limon fiyatlarına göre kendinizle. Onu söylüyorum. Ya komik olan ne biliyor musunuz? Limon örneği verdim ama limon sevmem bile ben. Ekşi ekşi. Niye öyle sıktınız, her şey ekşi ekşi oluyor. Tadını kaybediyor. Ekşi bir şey oluyor ya. Mesela işkembeye, kelle paça çorbası içenlere bakıyorum. Sirke, sarımsak, pul biber, karabiber. Abicim o zaman sıradan herhangi bir çorba verelim. Aynı tat olacak. Aynı tat olacak. Sirkeli, sarımsaklı, acı bir şey. Yani bağırsağın tadını sevmiyorsan içme kardeş. Allah Allah ya. Ya hayvanı zaten kestik, doğradık. Yerken biraz saygımız olsun ya. Ay, kuzu çok kokuyor. Ya o kuzu senin için nelere katlandı biliyor musun sen ya? Pizza olarak doğmadığını biliyorsun değil mi o hayvanın arkadaşım? Küşleme ağaçla yetişmiyor. Allah Allah. Bak işte bu sebeplerden dolayı aynı şekilde bundan sonra değerimi bilmeyen hiç kimsenin hayatımda yeri yok arkadaşlar. Bu da benim son kararım ve eminim millet. Evet, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Bak mesela bugün yeni maaşımı söylüyorum. Yani bugün yeni maaşım, yani benim ederim ayda 350 bin lira. Verdiler vermediler. Ölene kadar eski çoraplarımı ve donlarımı kaynatıp çorba yapıp içeceğim, tamam mı? Sefil bir hayat yaşamaya hazırım. Ne? Ya ne demek tadı kötü olur ya? Sarımsak, sirke, pul biber, karabiber, kimyo ekledikten sonra. Ya bak neyi fark ettim biliyor musunuz millet? Kıymet bilmeyen insanların sadece şımarık insanlar olduğunu fark ettim. Her zaman, her koşulda yanındakilerin ihtiyaçlarını görmezden gelerek kendilerini ön plana koyup böyle vesaire vesaire. Ve biz iyi insanlar bu insanları elimizin üstünde tutuyoruz. Artık buna bir son vermenin zamanı geldi ha dostlar. Değil mi? Söylesenize. Ben veriyorum. Yani bundan sonra hak etmeyen kimse için kılımı bile kıpırdatmayacağım. Tabii keşke hak etmeyen insanları servetimi harcamadan önce karar verseydim buna. Ya bakın tekrar ediyorum. Ne kadar gereğinden fazla yaparsanız o kadar değeriniz düşüyor. Sözüm meclisten dışarı. Yani kıymet bilen tüm insanların önünde de saygıyla eğiliyorum. Ama bence artık yani iyi kalpli insanların bizim dünyayı terbiye etme zamanımız geldi arkadaşlar. Evet. Hayır. Hiç kendinizi kötü hissetmeyin. Yani biz kimiz ki dünyayı terbiye edeceğiz filan tribine girmenize gerek yok. Yaptığınız her şeyi yapmayı kesin. Bak sonra da olacakları izleyin ya. Yemin ederim bana teşekkür edeceksiniz. Ha, küçük de bir not. Vergi dairesine vergilerinizi ödemeye devam edin. Onlar sizin değerinizi biliyor. Onu yapın, bundan eminim. Yani kıymetlisiyiz vergi dairesinin. Ha, ben şunu tercih ederdim açıkçası. En küçük vergi olsun. Mesela eski püskü motosikletimin vergisi olsun. Hiç önemli değil. Hemen SMS gelmesini isterdim. Sabahların efendisi paşam. Sağ olasın, motorun vergisini ödemişsin. Tuttuğun altın olsun şeklinde tatlı bir mesaj. Veya sadece denden içinde hayırlı evlat falan gibi bir mesaj görmeyi çok isterdim. Bu arada anonsu bitirmeden hemen şunu söyleyeyim. Ben sizin değerinizi biliyorum millet. Radyo Enerji burası. Sakın ayrılmayın. Az sonra muhteşem bir kampanya var avize dünyasında. Detayları sizlerle paylaşacağım.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
1: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niarist
0: Bank. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
3: Bank, always be with you.
4: Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
1: Yeni

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Millet, ne güzel size program sunmak. Adım Sabahların Efendisi, Radyo Enerji'de çalışıyorum. Çok güzel bir şey size program sunmak. İyi ama zaten başka bir şey yapmayı da bilmiyorum. Yani ikinci güzel şey ne Sabahların Efendisi diye soracak olursanız. Mesela yani iş hayatıyla ilgili söyleyebileceğim ikinci güzel bir şey yok. Yani genelde evde yemek yemek, karşı cinsle alakalı şeyler. gün batımına karşı karşılıklı aşk yaşadığınız biriyle el ele konuşmadan ufka bakmak filan. Tabii tatlı şeyler bunlar ama yani öyle bir şey değil. Yani bir kişiyle el ele aşk dolu bakışlarla ufka odaklanmak mı? 500 bin kişiye şaka yapıp en az 200 bin kişinin aynı anda gülmesi mi derseniz? Evet, lanet olsun içindeki aşk sevdasına, yani anladın? Öyle demeyin. Ha, siz şeye takıldınız. 500 bin kişiye şaka yapıp en az 200 bin kişinin aynı anda gülmesi diyorsunuz. Bakın her şaka herkese komik gelmeyebilir. Anlattığım bazı şeylere gülmeyenler olabiliyor. Anlayışla karşılıyorum. Ben de mesela her ne iş yapıyorsanız yapın, sizin ürettiğiniz her şeyden memnun değilim millet. Yalan mı söyleyeyim ya şimdi? Hayır kızmayın bana. Kızmayın. Bir keresinde şişman bir kız arkadaşım yemek yerken sandalyeyi kırıp yere düştü. Ve sandalyeyi bir hafta önce almıştım. Şirketi aradım. İstiyap haddini aştınız diye geri almadılar arkadaşlar. Yani çok üzücü bir haftaydı. Çok iyi hatırlıyorum çünkü bu olayın ardından eski sevgilim de istiyap haddimi aştığım için beni geri almamıştı. Evet. Ya size bir şey söyleyeyim millet. Çok komik şakalarım var ha. Ya bazısını yapamıyorum. Evet. Ya bir keresinde birini gülmekten öldürdüm. Yani tekrar aynı şeyi yaşamak istemiyorum millet. Yani tabii suça da girmiyor. Anladın? Yani bir de tam şu anda bak Instagram'dan direkt mesaj geldi. Bir dinleyicim Sabahların Efendisi lütfen beni gülmekten öldür yazmış. Evet, ilginç. Yani gülüp eğlenmeyi bu kadar isteyip bir yandan da hayattan vazgeçmiş bir bireye denk gelmemiştim ben hiç. O açıdan ilginç geldi. Açık konuşacağım. Bakın bu riski alamam. Belli bir komiklik seviyesinde kalmak lazım. Çünkü çok kötü bir tecrübeydi. Kalabalık bir gruba gösteri yapıyordum. Şakayı yaptım. En önde oturan bir kadın o kadar feci güldü ki iskelete ağzından dışarı çıktı. Bak iskelet bir anda gülüyor, kadının derisi bir anda gülüyor. Sonra iskelet o kadar çok güldü ki ruhu içinden fırladı ya. Şimdi deri, iskelet ve ruh aynı anda gülüyorlar. Ben şok tabii, tahmin edersiniz. Ve sonra bir an geldi. Üçü birden ne olduğunu fark edip yere yığıldılar. Evet, size bunu yapamayacak kadar sizi çok seviyorum millet, haberiniz olsun. Pekala, avize dünyasıyla Sabahların Efendisi'nin son saati son sürat devam ediyor. Bu arada avize dünyasında muhteşem bir kampanya var. Detayları anlatacağım demiştim. Hazırsanız işte kampanyanın detayları. Avize dünyası mağazasına gidiyorsunuz. Beğendiğiniz iki tane avizeyi seçiyorsunuz. Kasaya ödemeye gidiyorsunuz ya. İşte tam o anda sadece bir tanesini ödüyorsunuz. Çünkü avize dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası son sürat devam ediyor arkadaşlar. Ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Sonrasında ah ben gittim malzeme kalmamış. Yok anamdı babamdı. Kabul etmiyorum. Kendinize bugün zaman ayırın. Neredeyseniz sizin size en yakın avize dünyası mağazasına uğrayın. Ve avize dünyasında şu anda devam eden 2 al 1 öde kampanyasını kullanın ve istediğiniz avizeleri satın alın millet.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Fatih. Sabahların Efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: Sabahların Efendisi %100 canlı yayında. Kıbrıs radyolarının pop müzik kralı Radyo Enerji'de. 21. yılımda yayındayım. Bu radyo beni sevdi, ben de bu radyoyu sevdim. Yani, gerçi ona bakarsanız bir erkek bir kadın da birbirini seviyor ama 20. yılda neler olduğunu hepimiz biliyoruz. bu radyoda öyle değil ama ya. Yani bizde de ufak tefek sorunlar vardı. Mesela radyo eskisi kadar iyi para vermiyor. Vermiyor ama finans bölümü. Yani bu şirketin sadece bir bölümü. Yani bir tek kötü huyu var diye eşinizden boşanıyor musunuz mesela? Anladın mı? O mantık. Nasıl? Tamam. Ya o bir tek sorun, ya bir tek kötü huyu aldatıyor olmasıysa siz bilirsiniz. Tabii ki hoş değil de. Yani mükemmel bir insan ama hayatında 4 kişi daha var. Yani o kadar olsun mantığı bende yok millet. Ben eskiyim ya, X kuşağıyım millet ben. Yani bu polyamorus, yani polyamori deniyor. Sevgililerin veya eşlerinin birden fazla partneri olduğu ilişkiler beni sarmıyor. Ya ben evdeki çatalları bile kullanmasınlar diye eve misafir çağırmıyorum, öyle düşünün. Anlatabildim mi? Öyle düşünün. Gıcık olduğum şeylerden bir tanesi, şimdiki gençler böyle biraz geri kafalı bir şey söylediğiniz anda boomer diyorlar. Boomer. Arkadaşlar ben boomer değilim ya, sadece geri kafalıyım ya. Ya boomer falan değilim, X kuşağıyım ben. Yani boomer bizden önceki. Ve bak gerçekten ben dahilim diye söylemiyorum ama çok iyi bir nesildir X kuşağı. Süper bir nesil. Bak buhran kuşağı fenaydı. Buhrandan çıkan boomerlar böyle biraz adapte olurken bazı konularda aşırıya kaçmış olabilirler. Biz dünyanın savaşlardan çıkıp düz yolda gittiği, sadeliğin değerini bilen cehalete düşman öyle tipleriz. Bu yüzden bir daha bana boomer diyen biri olursa suratına boom diye bağıracağım, yemin ediyorum bak. Allah canımı almasın yapacağım ya. Korkudan altına küçük tuvaletini yapacak, o kadar bağıracağım. Tamam mı? Hadi bakalım.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar Şahinada. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğunuza bugün de eşlik ettik. Ki anlayacağınız üzerine programın sonuna geldik arkadaşlar. Ama tabii iki kelam etmeden asla buradan ayrılmayacağız. Yok. Mümkün değil, uyuyamam ben. Aklımdakileri söylemeden uyuyamam. Değil mi? Öncelikle söyleyeceğim bir şeyler var. Daha sonra da Avize Dünyası'nın bir kampanyası var. Hepsinden bahsedeceğim. Daha sonra da sizlere bugün için veda edeceğim millet. Şimdi... Benim alnım ve kafamın üstü biraz açıldı. Bir arkadaşım doktor bir ilaç önerdi. Birazcık yan etkisi var dedi. Nedir dedim? Cinsel hayatını negatif yönde etkiliyor. Kullanmadım ilacı, kullanmadım. Yani böyle bir risk almak istemedim. Yani neme lazım? Yani karımla belki bir gün boşanırız diye. Evet. Bak, zorluk derecesi 9.4 olan bir şakaydı arkadaşlar bu. Evet, kavramış olanlara tadını çıkartın diyorum. Her dinleyiciye nasip olmaz böyle bir şaka. Benden söylemesi. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sundu diyeceğiz ama kampanya detaylarını bir kez daha hatırlatalım. Radyosunu yeni açanlar vardır. Nasıl? Yeni mi açtınız radyoyu? Ya oğlum, program bitti ya. Neyse. Bugün de programda çil çil altın dağıtmıştık biz. Evet, kısmetliymiş, ne yapalım. Yarın daha erken dinlemeye başlarsınız. Avize Dünyası'nda arkadaşlar 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Avize Dünyası mağazasına gidiyorsunuz. Beğendiğiniz 2 tane avizeyi seçiyorsunuz. Kasaya gidiyorsunuz ve sadece 1 tanesini ödüyorsunuz. Tüm Avize Dünyası mağazalarında geçerli. Stoklarla sınırlı bu kampanyayı kaçırmanızı istemiyoruz millet. Programı da kapatıyoruz. Yarın sabah aynı saatte tekrar burada olacağız. Hoşça kalın millet.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

www.nokta.com. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. İster.

0: hiçbir yere ayrılma. Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
1: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: hiçbir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında,
3: Aveon sigorta. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
4: Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

Fetih Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hıprasın.
1: Hıprasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji.
0: İlk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cypress Express.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Belapais Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya ne

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs, enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladı. Yeni bir haftada başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Sonbahar ekinoksundan dolunaya kadar güzel bir haftadayız. Böyle biraz inişli çıkışlı modlarımız olabilir yine her zamanki gibi. Çünkü bir geçiş dönemindeyiz. Böyle eski şeyleri bırakıyoruz, sorguluyoruz ama dağılmıyoruz. Farkındalık yaşayacağız. O yüzden modunuzu, motivasyonunuzu her zaman yüksek tutun ve biz de bunun için buradayız. Enerji Keyfi başladı. Bütün hızıyla devam ediyor. Hafta sonu boyunca neler yapıldı, neler konuşuldu? Hepsini burada bu frekansta konuşmaya devam edeceğiz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız, beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve hafta sonu yeni bir çekilişle yine sizleri karşıladık sosyal medya hesaplarımızda. Her hafta sonu Pop 20 listemizi yayınlıyoruz bu frekansta ve sonunda bir hediye kazanıyorsunuz. Detayları sosyal medyamızdaki videomuzdan anlattık. Takip edenler konuyu biliyor. Bizde hediyeler çok, daha neler neler var ilerleyen dakikalarda bahsederim. Ve şimdi Türkçe Pop'un en iyisini desiniz tabii ki de radyonuza enerji olarak. Biraz tarz değiştiriyoruz. Biraz böyle rock soundlarıyla Gripping karşılıyor bizleri. Enerji Keyfi devam ediyor.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress Express.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi birbirimize bakıyoruz. Bazıları böyle önden koşarak böyle başarıyı, zenginliği, mutluluğu, işte evliliği, aşkı buluyor. Kimisi hala bulamıyor arayış içinde, ki yaşı onca geçmiş olan insanlar bile. Ama herkesin hayatı aynı hızda ilerlemiyor. Herkesin mücadelesi, kaderi, savaşı çok farklı. O yüzden ya mesela insanların evlendiği yaş ortalaması 28-31 arasıdır. Yani 20 değil mesela. Ortalama emekli olma yaşı 62'dir. 35 değildir. Örnek veriyorum. Hayatın yönünü bulmak için 25 yaşında olmak zorunda değilsin. Yani hala yönünü bulamamış olan nice böyle yaşını almış insanlar var. Birikim yapmaya başlamak için 18 yaşında olman gerekmiyor. Her an başlayabilirsin. Kariyer değiştiren insanların sayısı sandığından çok daha fazla bu arada. İlla bir mesleğe tutundun diye yıllarca o mesleği yapmak zorunda değilsin. Tabii ki mecburiyetten yapıyoruz çoğu mesleği, hani elimizde olmadan yapıyoruz, ama bir anda değiştireceğin bir fırsat çıkar önüne. Bunu da değerlendirebilirsin hala. Birçok kişi hatta hayalindeki işi ilk denemesinde bulmuyor. Bazıları 22 yaşında ne istediğini biliyor, bazıları 42 yaşında daha yeni keşfediyor. Geç kalmış gibi hissetmen gerçekten geç kaldığın anlamına gelmiyor. Kendini başkalarının hayatına göre, takvimine göre değerlendirmek zorunda değilsin. Herkesin yolu farklıdır arkadaşlar. O yüzden bunu unutmayın. Bu haftaya böyle bazı insanların hayatlarına bakarak yol almaya çalışmayın. Özellikle sosyal medya.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Ebru Gündeş en

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kart

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi bu pazartesi gününde devam ediyor. 21 Eylül tarihler ve Eylül'ün sonu ne ara geldi? Yani çok hızlı geçti gerçekten. Bu arada Eylül demişken Eylül sonunda Ekim'de, Kasım'da katılabileceğiniz çok güzel etkinlikler, tiyatrolar, sahne gösterileri, festivaller, club etkinlikleri var hala ve adamızda çok güzel eventler var. Detay

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Sibel Can ve Eyüp Biyo düeti de bu sene böyle çok konuşulan bir işbirliğiydi. Sizlerle paylaştık yeni saat dilimi içerisinde. Ve şimdi Enerji Keyfi'nde yine bir işbirliği sizleri karşılıyor. Sefo ve Sena Şahin ortaklığı. Gerisini saymayayım, sürpriz olsun. Bu pazartesi gününde sendromsuz bir şekilde güne devam ediyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Danil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Şimdi sizi biraz geçmişe götürüyorum. Bir dönemin vazgeçilmezi olup sessizce hayatımızdan çıkan şeylerden bahsedeceğim. Antenli televizyonu yerini milim milim değiştirip çekmesini sağlamaya çalışmak mesela. Mahallede kapı kapı dolaşıp arkadaş çağırmak. Televizyon reklamlarında yeni çıkan melodileri ezberlemek. DVD oynatıcı sahibi olmanın havalı sayılması. Ekranı kaplayan zincir e-postalar, bunu 10 kişiye göndermezsenle başlayan mailler. Facebook'ta dürtmek, sokakta misket, taso ve gazoz kapağı koleksiyonu yapmak, mahalle bakkalına veresiye yazdırmak, sabah çizgi film kuşağını kaçırmamak için erkenden uyanmak, telefon zil sesi ve duvar kağıdı satın almak, televizyon karşısında tüm aileyi aynı dizide buluşturan final geceleri, gazete kuponu biriktirmek, televizyonun üstüne dantel örtü sermek, bilgisayar açılırken Windows'un o meşhur çayır çimen görselini görmek, kontörü bitmesin diye kısa mesajları harf yutarak yazmak, internet kafede sıra beklemek, telefonun kapağını açıp kapatarak konuşmayı bitirmek gibi daha birçok var. Özellikle ben de ekliyorum, çıkma teklifi etmek ve yani çok çok var böyle geride bıraktığımız alışkanlıklarımız, yaptığımız şeyler biraz işte geçmişte kaldı. Bugünlerimiz de geçmişte kalacak. Bakalım hangi hareketlerimiz hayatımızdan çıkacak? İşte eklemek, beğenmek, çıkarmak, işte takipleşmek falan. Bunlar bakalım nereye kadar sürecek? Ama radyo hala baki. Geçmişlerden bugüne kadar yaşatıyorsunuz. Sizin sayenizde. Teşekkür ederiz. Enerji Keyfi devam ediyor.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartı

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve sizlerle böyle güzel konuları paylaşmaya devam ediyorum. Mesela alternatif terapi yöntemleri, böyle artık ruhunuzu iyileştirmek için, kişisel gelişiminizi arttırmak için. Mesela tek başına uzun bir yürüyüşe çıkmak çok faydalı. Odayı baştan aşağı temizlemek gerçekten bir terapi. Arkadaşla saatlerce dertleşmek. Ağlayıp sonra yüzünü yıkamak da bir terapi yöntemi mesela. Günlük tutmak, evde tek başına dans etmek, çiçek almak, saçını kestirmek, sevdiğin diziyi baştan izlemek gibi şeyler, bunlar insanların en güzel terapi yöntemleri. Tabii daha niceleri var. Sizin için belki çok farklıdır. İşte bahçe işleriyle uğraşmak olabilir, spor yapmak olabilir, işte bir yerlere gitmek olabilir, denize girmek olabilir, duş almak olabilir, resim yapmak olabilir ve tabii ki de ben de ekliyorum bu listeye bir tane doğal terapi yöntemlerinden bir tanesi de müzik. Sevdiğiniz müzikleri dinlemek gerçekten insana çok güzel bir mutluluk veriyor. Hangi mutluluk hormonunu veriyor bilmiyorum ama bence hepsinden salgılıyordur diye düşünüyorum. Bundan eminim. Ve biz de bunun için buradayız. Sizlerle böyle sevdiğiniz şarkıları paylaşıyoruz. Hiç duymadığınız şarkıları da paylaşıyoruz ama işte yapısında böyle enerjik, sound'u güzel, kulağınıza güzel gelecek ritimler, sözler, hepsi bu frekansta ve Enerji Keyfi devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Böyle havanın biraz bulutlandığı o bunalım bir hava gerçekten pazartesi gününe de denk gelmesi ne hoş. Ama şu an frekansınız 93.1 ise eminim hiçbir şekilde bunalım yaşamayacaksınız. Sevdiğiniz şarkılar ardı ardına sizlerle.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
1: Aveon sigorta. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. gişekıbrıs.com Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve çekilişimiz yayınlandı. Dün itibariyle yeni bir çekilişle karşınızdayız. Enerji 931 enerji.com sosyal medya hesaplarımızdan sizlerle buluşturduk. Detaylar videoda. Ne kazanacaksınız, nasıl katılacaksınız hepsini anlattık sizlere sosyal medya hesaplarımızda. Ben de biraz özet geçeyim. Şimdi bu haftanın ilk 5 listesindeki bir numarayı tahmin edeceksiniz. Yeni ilk 5 listesi hafta sonu yayınlanacak ve hafta sonuna kadar vaktiniz var. İlk 5'in bir numarasını tahmin edip videonun yorumlarına yazacaksınız. Yorumunuz doğruysa çekilişe katılmış oluyorsunuz. Onu tabii siz bilemeyeceksiniz, biz bildiğimiz için çekilişi gerçekleştiriyoruz. Yeni liste güncellendiğinde ve kazanan da Serpiş Express'ten 1000 liralık hediye çeki kazanıyor. Böylelikle Serpiş Express'in sitesinden alışveriş yaparken 1000 liralık hediye çekinizi de kullanabiliyorsunuz. Ürün sınırı yok. İstediğiniz üründe, her üründe geçerlidir tabii ki de. Radyonuz Enerji'de de Enerji Keyfi devam ediyor.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskıları ile enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi gün içinde kendimizi biraz artık takdir etmemiz gerekiyor. Bunu biraz moda haline getirebiliriz. Kutlamamız gereken küçük zaferlerden bahsedeceğim. Mesela alarm ertelemeden ilk çalışında uyanmak. Markete sadece ekmek almaya gidip gerçekten sadece ekmekle dönmek. Uzun süredir ertelediğiniz o telefonu sonunda açmak. Çamaşırları makinede unutmayıp zamanında asmak. Mesaja saatler sonra değil gördüğünüzde cevap vermek. Bir bölüm daha demeden diziyi kapatabilmek. Ay sonunu kredi kartına yüklenmeden getirmek. Bir tartışmada son sözü söyleme ihtiyacı duymamak. Dolabı açınca giyecek bir şey bulabilmek. Uyumadan önce telefonu bırakıp gerçekten uyumak. Canınız istemese bile dışarı çıkıp işinizi halletmek. Kötü geçen bir günün tüm haftanızı mahvetmesine izin vermemek. Hayır demeniz gereken yerde hayır diyebilmek. Sırf yalnız kalmamak için yanlış insanlara tutunmamak gibi şeyler yapıyorsanız eğer gün içerisinde ki yapmanız gerekir. Bunları kutlamanız gerekiyor. Hepimiz öyle. Gerçekten biz başarıyı çok büyük şeylerde arıyoruz. Böyle gözümüz çok çok yükseklerde işte. Bunlar da küçük zaferler ve kendimizi motive edebiliriz. Bunları da kutlayarak benden bir hatırlatma olsun.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
2: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
3: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
4: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
5: Bayık, always be with you.
6: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
7: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
8: Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yeni bir haftadayız. Daha bol bol bir arada olacağız. 13-16 arası hafta içi her gün bu frekanstayım. Ve yarın sabahta Sabahların Efendisi'nde Deşifre bölümümüzde görüşüyor olacağız. Şimdilik sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Yo.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınız

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

güzel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist

0: Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön bizim için.

0: bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bike, always be with you.
2: Hit müzik burada.
3: Kıbrıs seni dinliyor.
2: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik. Tam istedim.

bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Ev.com.
1: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. Yeni

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Kitchener yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

meydana. Açtım moyeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Seni konuşurum.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Danil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Nearest Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Nearest Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Mialis Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Mialis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
1: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress Express

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya.

0: bir yere ayrılma.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
0: Süpermarket. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müziği.

0: güzel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. 93.1 Enerji.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sevgin.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.